0: Neredeyse diyor.
1: Neredeyse diyor ki kanımın sakla cuara çarpa kumyala minyutu. Sabah ne kanyo pesura kabar. Kırta wangel kami.
2: Ağla dulu. Ağla dulu.
3: Ağla dulu.
1: Lagunga